0: İyi geceler. İstanbul'da 143 olayla başıboş kalmak istemeyen sürücüler, Maltepe Kışla Caddesi ve Kardelen Sokak'taki yol yapımı nedeniyle gecikmeler yaşayabilir. Ankara'da tekstilciler sokak ve Akden Caddesi arasında devam eden çalışmalara dikkat etmek gerekiyor. İzmir'de Sakarya Caddesi'nin Sarmaşık Caddesi'ni geçiş kapalı olurken alternatif olarak Piri Reis Caddesi tercih edilebilir. Trafik yoğunlukları nedeniyle tüm şehirlerde en az 10 dakikalık gecikmeler bekleniyor. Yol yapımı çalışmalarının şehirlerin ulaşım ağlarını modernleştirmesi açısından uzun vadeli faydaları olabilir. Ancak gecikmelerin hem günlük yaşamda hem de ekonomik faaliyetlerde etkileri göz ardı edilmemeli. Alternatif rotaların belirtilmesi, sürücülerin plan yapmasına yardımcı olurken, bu tür projelerin yoğunluk saatlerine uygunluğunu değerlendirmek de kritik öneme sahiptir. Şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları. Başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu. Büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. Bugün gece hava bir dergi gibi sıralıyor şehirleri. İstanbul'da nefes almak istiyorsan hava kapalı ama nem yüzücü. Ankara'da soğuk bir serinlemeye, İzmir'de ise hafif bir esintiye sarılıyorsun. İstanbul'da 22 derece, hava kapalı, nem yüz yüzde. Sırtını bir havaalanına dayayın, bir bardak suyun içini düşünün. Ankara'nın hava kapalı, 16 derece nem yetmiyorsa, hafif bir kaza sarılıp kentin sakinliklerine dalmak ister misiniz? İzmir'de 20 derece, nem %54. Akdeniz'in uykusunu bu hava ile birlikte süsleyin. Gece hava gibi derin nefesler alacak. Umarım yıldızlar sizin için birer şemsiye olur. Şimdilik bu kadar Carlo. Hava değişirken müzikle sizleri bekleriz. Birazdan gecenin yıldızlarıyla birlikte devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi gecelerdi. İstanbul'da 21 derece, hava açık. Gökyüzü bir camdan bardak gibi. Nem %100, yani yağmur gibi bir his var. Ama rüzgar sadece 6 metre saniyede. Yani hafif bir esin. Şemsiye ihtiyacınız olmasa da hava çok sevimli. Ankara'da 16 derece, hissedilen 15 derece. Bu da gecenin serinliğine dikkat etmenizi ister. %7-4 nem, hafif bir hava. Üzerine hafif bir yelek giyin, yürüyüşe çıkın, şehir havasını içine alın. İzmir'de 19 derece hissedilen aynı, yani hava denge içinde. %58 nem, bu da kuru bir hava. Ankara'dan daha sıcak, İstanbul'dan biraz daha serin. Şehirlerin birbirinden farklı hikayeleri var ama hepsi gecenin sessizliğiyle birleşiyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi geceler. İstanbul'da 135 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklık Habibler Kavşağı'nda. Bir dakikalık gecikmeyle. Ekrem Kurt Bulvarı ve Merter Kavşağı'nda yapılan yol çalışmaları nedeniyle alternatif olarak 10 Temmuz Caddesi ve Ambarlar Caddesi tercih edilebilir. Ankara'da tekstilciler Sokak ve Mustafa, Asım Köksal Caddesi'nde uzun süreli yol çalışmaları sürüyor. İzmir'de Sarmaşık Caddesi kapanmış, Sakarya Caddesi'ne geçiş imkanı kalmadı. İstanbul'da yoğun tıkanıklıklar, hem günlük yaşamı hem de çevresel etkilere yol açıyor. Alternatif rotaların tercih edilmesi, bazı mahallelerde beklenmedik şekilde trafik yoğunluğunu artırdı. Ankara'daki uzun süreli yol çalışmaları, ulaşım ağını parçalara böldüğü için kent içi lojistik maliyetlerde artış yaşanıyor. İzmir'de kapanan cadde hem yaya hem de araç trafiğini başka yollara yönlendiriyor. Bu da kaza riskini artırıyor. Şehirlerin entegrasyonu açısından geçici çözümlerin kalıcı planlamalara uygunluğu kritik bir sorun. Şimdilik bu kadar Çağırcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da şu an 138 tane trafik olayı yaşanıyor. Bunların 110'u ciddi seviyede. En yoğun tıkanıklıklar Ekrem Kurt Bulvarı ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde. Burada inşaat nedeniyle trafik yoğunluğu 15 dakikaya kadar uzanıyor. Alternatif olarak Mertel Kavşağı üzerinden Edirne Kapı yoluna geçiş denenebilir. Ankara ve İzmir'de de benzer şekilde inşaat ve kapalı yollar nedeniyle gecikmeler yaşanıyor. İstanbul'da yaşanan tıkanıklıkların ekonomik ve sağlık açısından da ciddi sonuçları olabilir. Uzun süreli trafikteki duraklamalar, araçların yakıt verimliliğini düşürerek hava kirliliğini artırıyor. Özellikle merkezdeki yoğunluklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum kronik hastalıklarla mücadelede zorluk çıkarabilir. Yerel yönetimlerin alternatif ulaşım yolları ve kamu taşımacılığına yönelik yatırımlar yapması sorunu uzun vadede hafifletebilir. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Dül. İstanbul'da açık bir hava, 21 derece ve yüzde nem. Şemsiyenizi yanınızda taşımanızı öneriyorum. Ankara, hafif soğuklukla 15 derece ve yüzde 75 nem. Dışarıda uzun süre kalmayın. İzmir'de hafif bir rüzgarla 19 derece. Kentin bir köşesinde zaman geçirmek için harika bir gün. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Ekrem Kurt Bulvarı ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde yoğun inşaat nedeniyle ulaşım aksaması yaşanıyor. Ankara'da tekstilciler Sokak ve Akden Caddesi'nde yapılan çalışmaları takip etmek önemli. İzmir'de Sakarya Caddesi'nde tamamen kapanma nedeniyle alternatif rotaların seçilmesi gerekiyor. Trafik yoğunlukları nedeniyle zaman kaybını önlemek adına alternatif yolları önceden belirlemek önemlidir. Yapılaşmanın sürdüğü bölgelerde kamu ulaşımı alternatiflerinin yeterli olup olmadığına dikkat çekmek gerekir. İstanbul'un karasuya sahip olduğu bir kentsel dokuya sahip olması, inşaat nedeniyle yol kapanmalarında daha da karmaşık bir trafik yönetimi gerektirir. Bu tür aksaklıkların ekonomik verimlilik kaybına neden olabileceğini unutmamak gerekir. Aynı zamanda kentsel planlamada uzun vadeli ulaşım çözümleriyle kısa vadeli aksaklıklar arasında dengenin korunması hem şehirlerin hem de vatandaşların refahına hizmet eder. Güvenilir ulaşım alternatiflerinin şehirlerin kalite yaşamına katkısı özellikle inşaat dönemlerinde daha da öne çıkıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Hekim Suyu Caddesi ve Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça sokak başta olmak üzere 135 tıkanıklık mevcut. Hekim Suyu Caddesi'nde 2 dakikalık gecikme yaşanırken Dolmabahçe Caddesi'ne bağlanan sokakta 1 dakikalık gecikme sürüyor. Maltepe Kışla Caddesi'nde devam eden yol çalışmaları ve Ekrem Kurt Bulvarı'nda trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Ankara ve İzmir'de ise büyük çaplı yol çalışmaları ve dar boğazlar sürüyor. İstanbul'daki yoğunluklar özellikle Hekim Suyu ve Maltepe'de devam eden inşaatların etrafında birikmiş kitlelerin şehir planlamasında eksikliği ve alternatif ulaşım seçeneklerinin yetersizliği ile ilişkilidir. Bu tıkanıklıklar sadece günlük yaşamı etkilemiyor. Aynı zamanda acil servislerin ulaşım süresini uzatıyor ve ekonomik kayıplara neden oluyor. Ankara ve İzmir'deki darboğazlar ise büyük şehirlerin ulaşım altyapısındaki yetersizliklerin genel bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu durumlar, sürdürülebilir şehirlerin planlanması ve toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi politikaların aciliyetini artırıyor. Şehir planlamasındaki zafiyetler ve ulaşım altyapısındaki eksiklikler, İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki tıkanıklıkların temel nedenlerinden biri. Bu sorunlar hem günlük yaşamı hem de kritik hizmetleri derinden etkiliyor. Bu sorunlar şimdilik bu kadar.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi sabahlar. Hamas, Gazze'de Barış Kurulu ile silah bırakma anlaşmasının imzalanmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump, tamamen silah bırakma hedefinin gerçekleştiğini açıkladı. Hamas, üst düzey yetkilisi BBC'ye, planın kabul edildiğini ve kısa süre sonra resmi açıklama yapılacağını belirtti. İsrail'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu gelişme, 2023'ten beri süren çatışmaların sona ermesi yönünde ilk somut adım olarak görülüyor. 200 bin civarında sivilin yaşadığı Gazze'de barışın sağlanması, bölgedeki insan hakları krizini hafifletme potansiyeli taşıyor. Anlaşma detayları henüz açıklanmadığı için, tarafların uygulama süreci ve uluslararası destek konuları net değil. Bu anlaşmanın uluslararası toplumun güvenilir bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bağımsız gözlemcilerin yer alması gerekiyor. Geçmiş çatışmaların tecrübeleri, anlaşılanların hızlıca bozulmasına yol açtığı için tarafların anlaşmaya bağlı kalma mekanizmaları netleştirilmeli. Aynı zamanda Gazze'deki sivil halkın güvenliğini sağlamak, anlaşmanın başarısı için öncelikli bir kriter olmalı. Bölgedeki dengenin korunması, hem yerel halk hem de bölgesel aktörler açısından kritik bir hale gelmiş durumda. Bu anlaşılanın yalnızca silahlı çatışmaları değil, aynı zamanda Gazze'nin siyasi ve ekonomik yapısını şekillendiren temel sorunlara da çözüm getirmesi gerekiyor. Geçmişteki çatışmaların tekrarlanması, sadece anlaşmaların uygulanmasının değil, bölgedeki aktörlerin uzun vadeli çıkarlarını bağlamakla ilgili siyasi diyaloğun kurulmasıyla da ilişkili. Birlikte yaşanan krizler, sadece askeri bir çözümle değil, toprak ve idari hakların yeniden tanımlanması gibi derinlemesine, reformlara da ihtiyaç duyuyor. Şimdilik bu kadarcayı. Konuyu takip edeceğiz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da 128 olay yaşanıyor. En yoğun tıkanıklıklar Atatürk Bulvarı ve Altunizade Kavşağı'nda ortalama 4 dakikalık gecikmelerle devam ediyor. Ankara'da 51 olayla ilgili en büyük problem, tekstilciler sokak ve Söylev Sokak'ta devam eden yol çalışmaları. İzmir'de ise Sarmaşık Caddesi ve Sakarya Caddesi arasında ulaşım tamamen kapanmış durumda. Alternatif rotalar için E5 yolu üzerinden yan yola geçiş ve düz bağlantı yolu üzerinden Altunizade kavşağını etraflıca incelemek öneriliyor. Trafik yoğunluğu ve yol çalışmaları sabah saatlerinde özellikle iş yerlerine ve okullara ulaşımı etkiliyor. Trafik sıkışıklıkları sadece ulaşımın aksamasına değil, aynı zamanda şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında ciddi engeller oluşturuyor. İstanbul gibi yoğun nüfuslu şehirlerde ulaşım sisteminin modernleşmesi ve alternatif taşıma modlarının teşvik edilmesi hem ekonomik hem de çevresel açıdan kritik önem taşıyor. Özellikle iş yerlerine ve okullara ulaşımın zorlu olması hem çalışanların hem de öğrencilerin yaşam kalitesini doğrudan etkiliyordu. Bu tür sorunlar şehir planlamasında uzun vadeli stratejilerin önceliğini artırıyor. Şimdilik bu kadar C. Yol çalışmaları ve tıkanıklıklar şehirlerin kalkınma hedeflerini şekillendiriyor. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: Günaydın. Yaz tatili okuma listeleri, kişilik ve psikolojik derinliklerin bir camlası olabilir. 2025'te yapılan bir araştırmaya göre, okuyucuların %67'si tercih ettikleri kitapların konularını kendini tanımamla ilişkilendiriyor. Örneğin, kendini keşfetme temalı kitaplar 18-25 yaş grubunda %45'lik bir artış gösterdi. Bu, okuma alışkanlıklarının sadece eğlence değil, aynı zamanda bireysel gelişim süreçlerinin bir parçası olduğunu gösteriyor. Okuyucuların kitap seçimlerindeki bu eğilim, toplumsal psikolojideki değişimleri de yansıtabilir. Günümüzdeki gelişmeler, toplumsal psikolojik eğilimler gibi kişisel konulardan uzak, siyasi alandaki dönüşümleri de etkiliyor. Gelecek Partisi'nin kapanması, Davutoğlu'nun 2016'dan beri inşa etmeye çalıştığı muhafazakar, reformcu yeni merkez fikrini hayata geçirilemeyeceğini gören derin hayal kırıklığından kaynaklanıyor. Parti, 2019'da kurulduktan sonra hiçbir seçimde 100 bin oy geçememiş. Bu başarısızlık, Davutoğlu'nun ittifak arayışlarının sonuçsuz kalmasına neden oldu. Erdoğan, partinin kapanmasının siyasi bir çöküş olmadığını ama fikri bir dönüşümün başlangıcı olduğunu belirtti. Bu gelişmeler, Türkiye'deki muhafazakar ve reformcu akımların birleşmesi umudunu kırarken, seçmenlerin siyasi tercihlerini yeniden şekillendirir. Bu gelişmeler, Türkiye'de muhafazakar ve reformcu akımların birleşmesi umudunu kırarken, seçmenlerin siyasi tercihlerini yeniden şekillendirebilir. Gelecek Partisi'nin kapanması, Davutoğlu'nun siyasi hedeflerine ulaşamamasının yanında, muhalefetin içindeki çatışmaları da ortaya koyuyor. Parti, 2019'dan beri hiçbir seçimde 100 bin oy geçememesiyle birlikte, muhalefetin güçlü bir alternatif sunamadığını gösteriyor. Bu durum, siyasi spektrumda boşlukların devam edebileceğini ve seçmenlerin daha çok mevcut sistemde kalmaya eğilim gösterebileceğini düşündürüyor. Ayrıca Davutoğlu'nun ittifak arayışlarının sonuçsuz kalması, reformcu fikirlerin siyasi alanda etkisiz kalmasına neden oluyordu. Bu gelişmeler, Türkiye'nin siyasi geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Şimdilik bu kadar George. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: Günaydın, sevgili dinleyiciler Goa. Bugün hava, sıcaklık ve rüzgarla birlikte birer hikaye anlatıyor. İstanbul'un açık gökyüzü 25 dereceyle, hafif bir nem ve esen rüzgarla hala yazın en sıcak kahvesini dökmüş gibi. Ankara ise daha sakin, 16 dereceyle, nem oranı da 25 ile 27 arasında dengelenmiş. İzmir'de ise 22 derece, hafif bir rüzgarla birlikte yürüyüş yapmak için ideal bir gün. Hava durumuyla birlikte bu bölümü sona erdik. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: Günaydın dinleyenlerden. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıkları sizin için derledik. İstanbul'da Uzunçayır Köprülü kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında 11 dakika gecikme var. Alternatif olarak Bahçelievler Caddesi kullanabilirsiniz. Ankara'da Atatürk Bulvarı boyunca 4 dakika gecikme yaşanıyor. E95 Motorway üzerinden geçmek daha hızlı olabilir. İzmir'de Zafer Caddesi ile O31 çıkış noktası arasında 3 dakika beklemek gerekebilir. Alternatif olarak havaalanı yolunu deneyebilirsiniz. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tıkanıklıklar, büyük şehirlerin ulaşım altyapısındaki zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor. Geçici yollar ve alternatif rotalar, kalıcı çözümlerden uzak kalırken, şehirlerin büyümesiyle birlikte ulaşım yoğunluğunun artması, çevresel ve ekonomik yükleri ciddi şekilde artırıyor. Bu durum, sürdürülebilir kentleşme stratejilerinin aciliyetini de bir kez daha doğruluyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

Günaydın. Amazon ve Microsoft'un ikinci çeyrek gelirleri beklentileri %12 aştı. Amazon 135 milyar dolar, Microsoft 52 milyar dolar kazandı. Bu performans, yapay zeka yatırımlarının

0: global teknoloji sektörüne %18'lik katkı sağladığını gösteriyor. Türkiye'de bu trend dış yatırım artışıyla TL kuru %2-3 değer kazanmasına neden oldu. Ancak elektronik ürün fiyatlarında %5-7 artış yaşanıyor. Bu da vatandaşın harcama gücüne etki ediyor. Önceki haberlerde teknoloji sektörünün TL, kuru ve enflasyon üzerindeki etkisini gördük. Şimdi IBAN sahipleri için yeni bir karar, resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye göre IBAN mağdurlarına ceza indirimi ve duruşma sürelerinin 6 aya indirilmesi öngörülüyor. Bu değişiklik 2023'ten beri 1-5 milyon kişiye etki edecek ve ortalama 2-3 milyon TL ceza indirimi sağlayacak. Ancak TL kuru %2-3 artarken bu indirimlerin vatandaşın gıda ve elektronik harcamalarındaki %5-7 fiyat artışına karşı etkisi sınırlı kalabilir. Bu düzenlemelerin ekonomik etkisi enflasyonla rekabete hala zayıf kalacak. Şimdilik bu kadar Cağırcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kelt Haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: Günaydın. Küresel piyasalarda teknoloji şirketleri %12'lik artışla öne çıkarken, Türkiye'de doları TL 8.75'e, enflasyon ise yıllık bazda %8.3 seviyesinde. Bu yükseliş, ithalat yoğun olan elektronik cihazlarda %15 fiyat artışı yaratabilirken, otomotiv sektöründe 1 milyon lira seviyesinde kredilerin faizleri %14'e ulaştı. Vatandaşın cebine yansıyan etki, kredi ödemelerindeki aylık 500 lira artışı ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışı. Bu dengesizlik hem yatırımcıları hem de tüketiciyi etkiliyor. Doları TL kurunun 8.75 seviyesinde seyahati ve enflasyonun yıllık %8.3'te olması ikinci el araç piyasasında da etkiler yaratıyor. Masfet Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el satışlarda artık sadece teknik bilgi yeterli olmadığını belirterek, piyasadaki şeffaflık ve tüketici koruma mekanizmalarının artırılması gerektiğini vurguluyor. Bu değişiklik, özellikle yüksek faizler ve fiyat artışları nedeniyle alıcıların dikkatli olmasının gerekli olduğunu gösteriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: Ankara'da 18 derece, hava hafif soğuk ama nem yüzdesi 602'ye ulaşmış. Hafif bir kazağınla şehir içinde gezinmek iyi olur. İzmir'de 23 derece, rüzgar saniyede 6 metre. Açık bir gökyüzü altında bir kahve fincanı, bahçede bir kitap, bu sıcaklıkta harika bir kombin. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Günaydın. Ece ile haberlerde, Ceuta'ya Fas üzerinden binlerce göçmenin girdiği bildirildi. Bu durum, Avrupa'nın en yoğun göç geçiş noktalarından birinin tekrar kritik seviyeye ulaştığını gösteriyor. İspanyol hükümeti, Afrika'daki topraklarında asker konuşlandırdı, Ceuta'nın güvenlik ve sınır kontrolü için bu adım alındı. Göçmenlerin çoğu Suriye, Afganistan ve diğer çatışma bölgelerinden geliyor. Bu gelişmeler, Avrupa'nın göç krizini nasıl yöneteceği konusunda sinyaller veriyor. Yerel halk, ekonomik ve sosyal kaynaklara baskı artarken, İspanyol hükümeti de uluslararası baskıları artırıyor. Ceuta'daki göç krizi ve İspanyol hükümetinin güvenlik tedbirleri tartışmamızın konusu iken, kuzeydeki konflikte yeni bir döngü başlamakta. ABD Başkanı Trump, Hamas'ın barış kurulu ile tamamen silah bırakma anlaşması konusunda bir mutabakat olduğunu açıkladı. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Bibi Zeyd planı kabul ettiklerini, kısa süre içinde resmi açıklama yapacaklarını belirtti. İsrail'den henüz açıklama gelmedi. Bu gelişme, 10 yıldır süren çatışmaların sona ermesi yönünde ilk somut adım olabilir. Sadece Hamas'ın değil, bölgedeki diğer silahlı grupların da silah bırakması gerekiyor. Etkisi, İsrail çeşitli ülkeler arasındaki barış görüşmelerini etkileyebilir. Göç krizleri ve bölgesel çatışmalar, uluslararası toplumun ortak sorumluluk alanları olarak karşınıza çıkıyor. Ceuta'da yaşananlar, Avrupa'nın göç yönetimi becerilerini test ederken, kuzeydeki potansiyel barış süreci ise uzun süredir süren bir krizin çözümüne ışık tutuyor. Her iki durumda da uluslararası dayanışma ve koordineli müdahale, krizlerin insanlık açısından en az zararla atlatılmasını sağlayabilir. Kuzeydeki potansiyel barış süreci, uzun süredir süren çatışmaların çözümüne ışık tutarken, tüm tarafların silah bırakması gerekiyor. Şimdilik bu kadar.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da trafik yoğunluğu özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve Hekimsuyu Caddesi etrafında hissediliyor. Düz Bağlantı Yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu O7 çıkışları 10-13 dakika gecikmeyle dikkat çekiyor. Ankara'da Kantar Caddesi ve 177 Caddede 3-6 dakika gecikme yaşanırken İzmir'de Aydınlar Caddesi ve Gaziler Caddesi'nde 2-3 dakika beklemek gerekiyor. Alternatif güzergahlar olarak Düz, Marmara Otoyolu ve Şair Eşref Bulvarı öneriliyor. Trafik yoğunlukları, kentlerin ulaşım altyapısındaki zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor. İstanbul'daki ulaşım sıkışıklığı, şehirleşme süreciyle birlikte artan özel araç sayısı ve yeterli altyapı eksikliğiyle doğrudan ilişkilidir. Bu durum sadece İstanbul değil, Ankara ve İzmir gibi diğer büyük şehirlerde de benzer nedenlerle yaşanıyor. Ulaşım altyapısındaki zorluklar, sürdürülebilir şehir planlamasına ve toplu taşıma sistemlerine olan ihtiyaçları bir kez daha gözler önüne seriyor. Aynı zamanda hava kirliliği ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri göz ardı edilmez. Ulaşımın sadece dakika kaybı değil, toplumun refahı ve çevrenin korunması açısından da kritik bir konu olduğu unutulmamalıdır. Ulaşım sorunları, şehir planlamasının ve toplu taşıma sistemlerinin derinlemesine, reformuna işaret ediyor. Şimdilik bu kadar C.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugbol farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugbol, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

İyi günler. Dolara TL kuru 47, 52 seviyesine ulaşıp 2023'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, enflasyonun yıllık %72'ye ulaşmasıyla birleşince, gıda ve enerji fiyatlarında %30'a varan artışlara neden oldu. Örneğin, 1 litre sıvı yağın fiyatı 2023'te 15 lira iken şimdi 22 liraya çıktı. Yüksek faiz oranları, şimdi %35 ise, kredi ve kira ödemelerini ağırlaştırıyor. Vatandaşın döviz cüzdanındaki kayıplar, dolar cinsinden alım gücünü de ciddi şekilde azaltıyor. Gişte ekonomik dengesizliklerin bir sonucu. Vergi ödemeleri 30 gün içinde tamamlanmazsa icra takibi başlayacak. Uyumlu mükelleflere %80 indirim sunuluyor. Ancak bu, zaten enflasyonun %72'ye ulaşması ve 1 litre sıvı yağın 2023'ten beri 22 liraya çıkması gibi maddi zorluklar.

0: İyi günler.
1: Dean, saat 10:56'da İstanbul'da 283 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklık, Çamlıca girişi Konuç ile düz bağlantı yolu arasında 9 dakika gecikme yaşadı. Alternatif olarak Maray veya İyet hattı öneriliyor. Ankara'da Rençber Sokak ile Sanatoryum Caddesi arasında 3 dakika gecikme. E85 otoyolunun kuzey kısmı alternatif olabilir. İzmir'de E87 ile Yeşildere Caddesi kesişiminde 2 dakika gecikme. Kıyı yolu veya Osman Gazi Köprüsü üzerinden seyahat öneriliyor. İstanbul'da kaydedilen 283 olay, diğer şehirlerdeki yoğunluklara göre dikkat çekici bir artış gösteriyor. Ankara ve İzmir'deki gecikmelerin nedenleri arasında, ulaşım altyapısının kapasitesi sınırlı olmasının yanı sıra yoğun iş günleri ve yolcu taşımacılığına yönelik talep artışı öne çıkıyor. Alternatif rotaların önerilmesi, kentlerin trafik yönetimi açısından kritik bir strateji olmaya devam ediyor. Ancak uzun vadeli çözümler için ulaşım sistemlerinin, modernizasyonu ve toplu taşıma kapasitesinin artırılması gibi yatırımların hızlandırılması gerekiyor. Şimdilik bu kadar Cahir. Trafik analizimizi burada sonlandırıyoruz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka alfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi günler. Brent petrolün varili 84-86 dolara düştü. Bu yılın en düşük seviyesi. Türkiye'de dolar TL 8.35 seviyesinde, enflasyon ise yıllık bazda %6.4 seviyesinde. Petrolün düşmesi benzin fiyatlarında 0.70 TL'lik azalmaya neden olurken elektrik ve ulaşım maliyetleri de düşer. Bu, aylık ortalama 1500 TL'lik gelir artışı anlamına gelir. Ancak döviz kuru dalgalanmaları ve enerji ithalatı nedeniyle net etki göreceli. Türkiye'de 2026 ikinci çeyrek turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %2.6 azalarak 17 milyar TL seviyesine düştü. Dolar TL 8.35 seviyesindeki kurlar, yurt dışına seyahat eden Türkler için ucuzluk yararken, Türkiye'ye gelen turistlerin harcamalarını azalttı. Örneğin, 100 dolarlık harcama, Türkiye'de 835 TL'lik bir maliyete karşılık gelirken, yurt dışındaki bir haftalık tatil maliyeti ortalama 15.0 TL'den 12.0 TL'den 12.0 TL'ye düştü. Bu durum, turizm sektöründen 120.0 işin kaybedilmesine neden olurken, Türkiye'nin kâri açığını 12 milyar TL artır. Bu analizimizle birlikte, turizm sektörünün mevcut zorluklarını ve döviz kurlarının etkisini birlikte değerlendirmiş olduk. Gelecek haftalarda ekonomik gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler. Bugün hava dengeli bir nefes alıyor. İstanbul'da 25 derece 26 hissediliyor. Hafif bir rüzgarla güneşin yarısı gökyüzünde. Ankara'da 21 derece nem biraz düşüklü. Açık bir hava, masum bir nefes. İzmir'de ise 31 derece 39 hissediliyor. Nem %27, kumlular için bir hava. Gecenin yarısında bir bardak limonata ve kumda yürüyüşler. İzmir'in sıcaklığı bir tür koro gibi hafifçe yükseliyor. Müzikle buluşmamızı da biraz acele ediyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Ragbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Ragbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler de. Web tüfe verileri, beklenen enflasyon düşüşüne rağmen kötü sinyaller taşıyor. Haziran ayında tüfe %64,5 seviyesinde kaydederken, Temmuz verileri %68,1'e yükseldi. Bu artış, TL kuru düşüşü, 1 dolar 11,45 TL ve enerji fiyatlarındaki yükselişle doğrudan ilişkilidir. Otomobil yağı ve elektrik fiyatlarında %20'lik artış, aile bütçelerini ciddi şekilde etkiliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararları da bu hareketlilikten etkileniyor. Anadolu Efes'in tarih üzümün çoğunluk hisselerini 25,4 milyon dolar karşılığında alması, içecek piyasasındaki rekabet yapısını etkileyebilecek bir hareket. Şirket, rakı ve şarap üretimiyle öne çıkarken, bu alım ile 2023'te 18,4 milyon dolarlık gelir elde eden tarih üzümün kontrolünü ele geçirdi. Piyasa payı analizlerine göre, bu birleşme sektördeki 4 büyük firmanın 3'ünü bir araya getiriyor. Bu durum, fiyatların uzun vadeli istikrarını zorlayabilir. Örneğin, rakı fiyatlarında %10-15'lik bir artış ihtimali ciddi bir ekonomik yük olabilir. Ayrıca, 2023'te içecek sektörü gelirleri %12,3 artarken, bu alımın rekabet azalmasıyla birlikte fiyat artışlarının hızlanması riski var. Anadolu Efes'in tarih üzüm alımının içecek sektöründe rekabeti ve fiyat istikrarını etkileyebileceğini belirtti. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler. Haftanın son işlem gününde dikkat çeken altın fiyatlarında 4,20 TL'lik bir düşüş kaydedilirken, Temmuz'un son haftasında 180 TL yaklaşan 24 ayar altın 450 TL seviyesine kadar yükseliş bekleniyor. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi %18, faiz oranları ise %22 seviyesinde olmaya devam ederken, doları TL 15 seviyesinde tutuşuyor. Bu durum, altın talebini artıran vatandaşlar için 100 gram altın alımı 4.500 TL'ye mal oluyor. Dolar TL 15 seviyesinde seyahat ederken, ikinci el bir Tesla'nın sıfır fiyatının üzerinde ilan edilmesi 325.000 TL cezaya neden oldu. Bu durum, enflasyonun %18 seviyesinde olmasına rağmen, yüksek maliyetlerin vatandaşın cebine doğrudan yansıdığını gösteriyor. Örneğin, 100.000 TL'lik bir aracın TL'sinden fiyatlandırılması, döviz kuru dalgalanmalarına karşı koruma sağlarken, haksız fiyatlandırmanın cezası hem üretici hem tüketicilere ek maliyet yaratabiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu tür uygulamaları denetlemesi, piyasa güvenini artırarak hem yatırımcı hem de alıcılar için şeffaflık sağlamaktadır. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Hekim Suyu Caddesi'nden Kuzey Marmara Otoyolu O7 çıkışına giden araçlarda 12 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Zeytindalı Caddesi'nden Kuvvet Caddesi'ne geçişte 3 dakika, İzmir'de O30 otoyolunda 11 dakika gecikme sürüyor. Alternatif rotalar olarak İstanbul'da Bahçekapı ve Yeniköy yolları, Ankara'da 19 Mayıs Bulvarı, İzmir'de İnciraltı Caddesi tercih edilmeli. Trafik yoğunlukları kentlerin ana arterlerinde yoğunlaşma eğilimini artırıyor. Trafik yoğunluklarının özellikle İstanbul'da 12 dakika gibi uzun süreli gecikmelerin günlük yaşamda iş ve eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini gözlemlemek mümkün. Bu durum, kentlerin ulaşım altyapısında planlama eksikliklerinin yanı sıra alternatif rotaların yeterince bilinmemesiyle de ilişkilendirilebilir. Karşılaşılan gecikmeler hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara neden olabiliyor. Trafik gecikmeleri ulaşımın kalitesini ve verimliliğini doğrudan etkiliyor. Bu durumun çözümü hem altyapı planlamasında hem de sürücülerin alternatif rotaları bilmesinde yatar. Şimdilik bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafik yoğunlukları artmaya devam ediyor. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu O7 Exit'te 8 dakikalık gecikme yaşanırken, Kemalaltı Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi etrafında 3 dakikalık gecikmeler sürüyor. Ankara'da Malazgirt Caddesi ve Samanyolu Caddesi boyunca 4-5 dakikalık beklemeler yaşanıyor. İzmir'de Basmane Meydanı ve Atatürk Caddesi etrafında yoğunluklar sürüyor. Alternatif güzergahlar mevcut değil. Trafik sıkışıklığı devam ediyor. Trafik sıkışıklığının ekonomik verimliliği etkilediği ve hava kalitesini olumsuz yönde etkilediği biliniyor. İstanbul'da ortalama 15 dakikalık beklemelerin günlük 100 bin araçta 1,5 milyon saat kayba neden olduğu tahmin ediliyor. Alternatif ulaşım sistemlerine yatırımın hem ulaşım hem de çevre açısından kritik olduğu görüşüne yer veriliyor. Trafik sıkışıklığının çözümüne yönelik adımların öneminin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: The coffee's finished. The story stays.
1: İyi günler. Suudi Arabistan'ın Aramco, Türkiye'de akaryakıt pazarına girerek 2025'te 5 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Bu girişim, şu an 8-7 TL USD'ye olan döviz kuruyla birlikte benzin fiyatlarını %15 artırmaya yol açabilir. Türkiye'nin yıllık enflasyonu %18.5 seviyesindeyken, bu artış tüketici fiyatlarını 100 liralık harcama için 15 lira artacak. Aynı zamanda, Türkiye'nin 2026 bütçesinde 12 milyar dolarlık savunma harcamasıyla ilgili yapılan görüşmeler, enerji ve savunma sektörlerindeki entegrasyonun ekonomik etkilerini artırıyor. Geçtiğimiz konuda, Aramco'nun Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım planı ve bu girişimin benzin fiyatlarını %15 artırmaya yönelik etkilerini inceledik. Şimdiki konuya geçiyoruz. Warren Buffett'ın 38 yıldır elinde tuttuğu hisse, yapay zeka endişeleriyle değerlenme beklentilerini artırdı. Bu hisse, 2023'te 3-5 milyon dolarlık gelir elde eden şirketin finansal sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşın cebine etkisi ise, hisse değerindeki artışın emekli maaşları ve kredi faizleri üzerinde potansiyel etkileriyle belirgindir. Warren Buffett'ın hissesindeki artış, emekli maaşları ve kredi faizlerini etkileyebilecek düzeyde olabilir. Bu durum hem ekonomik hem de sosyal alanda dengeleri test ediyor. Şimdi bu konuya birlikte bakalım.
2: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler dostlarımla. Bugün hava birbirinden farklı masallar anlatıyor. İstanbul'da 28 derece ama 29 yaşında bir hissiyat var. Nem yüksek, şemsiye zorunlu. Ankara'da ise hava daha sakin, 25 derece, hafif bir rüzgarla dışarı çıkmak için iyi bir gün. İzmir'de ise hava 26 yaşında bir sıcaklıkta, ama 27 yaşında bir yorgunluk. Nem çok düşük. Suyu sık sık tazelenmeli. Şimdi müzikle devam ediyoruz Zongar. Birazdan buluşalım.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, partinin ilk kurultayının Ekim 2026'da yapılacağını açıkladı. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde örgütlenme için özel bir heyet kurulması planlanıyor. Bu adım, seçim öncesi siyasi stratejiyi şekillendirmek ve bölgesel güç dengelerini etkilemek açısından kritik. Kurultayın önümüzdeki ay yapılması, partinin siyasi altyapısını hızla kurmaya ve seçmen kitlesini genişletmeye yönelik bir hamle. Kurultayın önümüzdeki bir hamle, özel heyetin oluşturulması, bölgedeki siyasi boşlukları doldurmak ve yerel oy hesaplamalarında etkili olmak için önemli. Bu hamle, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da siyasi etkinliği artırmak ve bölgedeki yerel aktörlerle işbirliği kurmak için planlanan bir stratejiyle örtüşüyor. Kurultayın 2026'da yapılması, Türkiye'nin genel seçimlerine yakın bir dönemde siyasi altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Bölgesel heyetin kurulması, geleneksel siyasi çukurların doldurulması ve seçmen cephanelerinin yeniden yapılanması açısından kritik bir adımdır. Parti, bu süreçte hem yerel hem de ulusal düzeyde rekabet avantajı elde etmeye çalışmakta. Bu strateji, yerel siyasi aktörlerle kurulacak bağların sadece seçimlerde değil, uzun vadeli siyasi birikimlerde de etkili olup olmayacağını sorgulamak zorunda. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'nun kültürel ve tarihsel çeşitliliği, tek bir altyapının etkili bir şekilde entegrasyonunu zorlaştırabilir. Kurultayın 2026'da yapılması, mevcut siyasi haritaların yeniden çizilmesi için gerekli zamanı sunarken, bölgedeki yerel liderlerin partilere olan güvenini artırmak için ekstra çaba gerektirebilir. Bu strateji, bölgedeki siyasi dinamikleri derinlemesine etkileme potansiyeline sahip. Şimdilik bu kadarcı.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler Ra.
1: İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar, yan yolun Küçükyalı Kavşağı'na ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunun Exit D2 noktasında 10 dakikalık gecikmelerle devam ediyor. İstanbul Çevre Yolu'na bağlanan Altınizade Kavşağı ve Küçükbakkalköy'deki E80 yolu da yoğunluk yaşanıyor. Alternatif olarak Marmaray ve İ5'i kullanmak, bazı güzergahlarda 15 dakikalık zaman kazandırmaya yardımcı oluyordur. İstanbul'un ulaşım ağındaki yoğunluklar, hem günlük yaşamın kalitesini hem de ekonomik verimliliği doğrudan etkiliyor. Özellikle yoğun saatlerdeki 10 dakikalık gecikmeler, çalışanların işe erişimindeki zorlukları ve stres düzeylerini artırırken, alternatif rotaların etkinliği ulaşım politikalarının dengesini koruma konusunda kritik rol oynuyor. Uzun vadede bu sorunun çözümü, hem yerel hem de uluslararası örneklerden alınan derslerle planlı ulaşım altyapısına yatırımın şartı. Şimdilik bu kadar Cardı.
2: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. Bugün ekonomide dikkat çeken bir gelişme, bankaların mevduat faiz oranlarını ve kâr payı tekliflerini revize etmesi. 500.000 TL'nin 32 günlük getirisi, mevduat faizinin %18'e çıkarılmasıyla 15.600 TL döner. Bu oran, 2025 yılının aynı dönemine göre %4.2 artmış. Ancak TL kuru 9.20 seviyesinde kaymakta ithalat maliyetleri artarken, 100 gram 18 ayar altının fiyatı 820 TL'ye yükseldi. Vatandaşın en çok hissedebileceği etki, kredilerin faiz oranlarındaki artışla 100 TL'lik bir konut kredisinde aylık bir 200 TL fazladan ödeme yapması. Son haberlerde ekonomik etkenlerle ilgili detaylı analizler yaptık. Şimdi, bankerasyon dünyasında yeni bir dönüşüm. Freedom Holding Corp. Turkish Bank'ı tamamen devralmasıyla bankanın yeni adı Freedom Bank olarak belirlendi. Bu değişiklik, bankacılık sektöründe birleşme dalgasının bir parçası. 2023 yılında yapılan bir 2 milyar dolarlık yatırımın ardından banka artık yeni adıyla faaliyetlerine devam ediyor. Vatandaşın doğrudan etkilenmesi beklenmiyor. Ancak bankacılık sistemindeki yapısal değişimlerin uzun vadeli etkileri takip ediliyor. Bankacılık sektöründe yaşanan bu dönüşüm, sistemin uzun vadeli dinamiklerini şekillendirecek. İzleyen haftalarda sektör analizlerine ve gelişmelerle ilgili değerlendirmelere devam edin. Şimdilik bu kadar.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. İstanbul'da 26 derece, hafif bir rüzgarla ve nem oranı %73. Akşam yürüyüşü için hafif giysilerle çıkmak, hava oyununa dahil olmanın en iyi yolu. Ankara'da 25 derece, serin bir hava. Bahçede bir kitap okumak, bu sıcaklıkta en keyifli anlardan biri. İzmir'de 36 derece, hava çok sıcak. Şemsiye ve su ile birlikte dışarıda kalmak, ancak güneşin altında uzun süre kalmamak en akıllıca tercih. Şimdilik bu kadar. Akşam yürüyüşü, kitap okuma ya da bir bardak suyla güneşin altına uzanmak gibi küçük keyiflerle birlikte hava durumu da bizi bekliyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler. Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler, Brent ham petrol fiyatlarını 95 doların üzerine taşıyor. Bu durum, Türkiye'nin ithalat maliyetlerini artırarak TL kuru üzerinde baskı yaratıyor, doları TL 8.35 seviyesine ulaştı. Aynı zamanda benzin fiyatlarında %12 artış bekleniyor. Bu aylık ortalama 1.500 TL harcama yapan otomobil sahipleri için ekstra 180 TL aylık maliyet anlamına geliyor. Enflasyon ise 18 %4 seviyesinde, faizlerin 2026 yılına girerken 14 %5 seviyesinde kalmasıyla birlikte vatandaşın kredi ödemeleri ve kira giderleri artıyor. Önceki konulara dair ekonomik verilerle ilgili analizlerimizi tamamladık Anne. Şimdi bir başka gündem maddesine geçelim. Prens Harry, Elton John ve Elizabeth Hurley'in de aralarında bulunduğu isimler, Daily Mail'in yayıncısına karşı açtığı dava kapsamında milyonlarca sterlinlik fatura çıktı. Bu dava, İngiliz medyasının önde gelen isimlerini ve kamuoyu gündemdeki konuları etkileyebilecek boyutlara ulaştı. Prens Harry ve diğer sanıkların dava kapsamında yüzlerce bin sterlinlik maliyet ortaya çıkması, medya yasalarının ve kamuoyu gündeminin etkileşimini tartışmamızı sağlıyor. Bu konuyu detaylı analiz etmek için birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar, E5 yolunun Beylerbeyi kavşağında 24 dakika gecikmeyle devam ediyor. Altınizade kavşağı ve Yıldız kavşağında da sırasıyla 9 ve 8 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da 1071 Malazgirt Bulvarı ve Fatih Caddesi'nde 7-8 dakika gecikme kaydediliyor. İzmir'de Balçova'dan Huzur'a giden yol, 7 dakika gecikmeyle en yoğun noktalar arasında yer alıyor. Trafik yoğunlukları, şehirlerin ana arterlerini etkileyen kritik noktalarda sürmekte. Trafik yoğunluklarının sürmesi, hem günlük yaşamda hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından ciddi sorunlar doğuruyor. Şehirlerin ulaşım sistemlerine yönelik stratejik yatırımlar, özellikle akıllı ışık sistemleri ve toplu taşıma hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıyla hafifletilebilir. Bu tür çözümler, sadece kara şehirlerde değil, kentsel alanlarda yaşayan milyonlarca kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyebilir. Şimdilik bu kadarca. Trafik sorunlarının çözümüne dair detaylar, birazdan müzikle devam eden bölümünüzde ele alacağız.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da D100 çıkışında TEM bağlantı yoluna 54 dakika gecikme yaşanıyor. Habibler Hastal yolundan Kuzey Marmara otoyoluna geçiş 32 dakika uzuyor. Ankara'da Mamak Caddesi'ne bağlantı yolu üzerinden 12 dakika gecikme var. İzmir'de Balçova'dan Huzur'a 8 dakika, Ankara Caddesi'nde Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'ne 5 dakika gecikme sürüyor. Alternatif rotaların dikkate alınması, uzun süreli tıkanıklıkları azaltabilir. Gecikmelerin sadece ulaşımın değil, ekonomik verimlilik ve çevresel etkileri açısından da önemli olduğunu unutmayalım. İstanbul'da 54 dakikalık bir tıkanıklık, işyerlerine ortalama 15-20 kilometrelik bir ek mesafe ekleyebilir. Bu durum, hem çalışanların hem de kargo taşımacılığı gibi sektörlerin maliyetlerini artırır. Uzun vadeli çözüm için ulaşım altyapısının yeniden planlanması ve alternatif ulaşım sistemlerine yatırım yapılması kritik hale geliyor. Şimdilik bu kadar Raci. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da şu anda en yoğun tıkanıklıklar, Alas Sokak ve Balkon Sokak'tan Taşkıran Caddesi'ne, Orhan Gazi Caddesi'nde, Kemer Caddesi'ne geçişte, E5 yolunda yan yolda yaşanıyor. Gecikmeler 6 ila 10 dakika arasında değişiyor. Ankara'da Eskiköy Caddesi ve Ankara-Eskişehir yolunda 10 dakikalık gecikmeler yaşanırken, İzmir'de Balçova'daki tıkanıklıklar 11 dakika sürebiliyor. Ulaşım alternatifleri için E96'ya yönlendirme önerisi yapılmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan yoğun tıkanıklıklar, günlük yaşamda ciddi zaman kaybına ve stres seviyelerinin artmasına neden oluyor. Alternatif yolların önerilmesi, sürücülerin anlık karar verme becerisini zorunlu kılıyor. Ancak bu tür bilgilendirme, ulaşım ağlarının daha etkili yönetilmesi açısından kritik öneme sahip. Aynı zamanda şehirlerdeki yol yapısının ve alternatif ulaşım seçeneklerinin eksikliği, sorunun tekrarlanmasında önemli bir rol oynuyor. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Rekbol, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti, malzeme dolabınıza sığar. Rekbolu okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 31 Temmuz 2026'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi hakkında tutuklama talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Dedetaş, 2024 yılında başlatılan soruşturma kapsamında kamu mal varlığının ihale sürecindeki ihmal ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebi, kamu kurumlarında işlenen suçların etkin şekilde soruşturulmasını sağlamak amacıyla yapılan yasal prosedürün bir parçası olarak değerlendiriliyor. Vatandaşlar, belediye yönetimiyle ilgili soruşturmaların hızla ilerlemesiyle yerel yönetimlerin şeffaflığına dair umut beslemeye devam ediyor. Bu gelişmenin yerel yönetimlerde şeffaflık talepleriyle doğrudan ilişkili olduğu dikkat çeker. Kamu ihale süreçlerindeki yolsuzluk iddialarının, belediye hizmetlerinin etkinliği ve kamu parasının korunmasında kritik bir rol oynadığına dikkat çekmek gerekir. Aynı zamanda suçluların tutuklanması taleplerinin, yasal sistemdeki adalet anlayışını yansıttığına inanıyoruz. Ancak bu tür soruşturmaların, yerel yönetimlerin işleyişindeki sistemik zafiyetleri de ortaya çıkarabileceği unutulmamalı. Bu tür soruşturmalar, yerel yönetimlerdeki işbirliği mekanizmalarının zayıflıklarını da gözler önüne seriyor. Kamu kurumlarında sorumlulukların belirsizliği, bazı durumlarda yolsuzlukların artmasıyla ilişkilendirilebiliyor. Ancak adalet sisteminin etkin işleyişi, hem kamu mallarının korunmasında hem de vatandaşların temel haklarının garanti altına alınmasında kilit bir rol oynuyor. Bu gelişmeler, belediye yöneticilerinin kamuoyuna karşı şeffaflıkta artırılması ve yasal çerçevede denge kurulması konusunda yeni bir başlangıç noktası oluşturuyor. Bu tür gelişmeler, yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik taleplerinin bir refleksiyonu olarak görülebilir. Şimdilik bu kadar.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi akşamlar. İstanbul, güneşin bastırdığı bir yatak odası gibi hissediliyor. 25 dereceye düşer 600 denem, saniyede 8 metre rüzgar. Hissedilen sıcaklık 1 derece fazla, hafif bir şemsiyeyle yola çıkarsan yeter. Ankara, hafif bir rüzgarla 24 derece hava sunuyordu. %48 nem, saniyede 2 metre esen rüzgar, burada yürüyüşe çıkmak, baharın nefesini hissetmek gibi bir şey. İzmir ise 25 derece değil, 25 kilometre gibi hissediliyor. 35 derece, %26 nem. İçinde kalmak zor, su taşıyor. Pencereleri açık tut, bir fincan soğuk çayla günün sonunu bul. İyi geceler, hava durumuyla birlikte keyifli bir gece geçirmenizi dileriz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İsparta'da 1 Ağustos itibarıyla 240 gram ekmeğin fiyatı 5,20 lira, simit 1,80 lira ve ev ekmeği 5,70 lira oldu. Bu artış, TL'nin apt dolarına karşı 11,4 seviyesinde dolaşması ve enflasyonun yıllık 32,1 seviyesinde kalmasıyla doğrudan ilişkilidir. Türkiye Merkez Bankası'nın faiz oranını 30,5 tutması, tüketici fiyatlarında artan baskıya rağmen kredi maliyetlerinin yüksek seviyede tutulmasını sağlamıştır. Aylık 100 ekmeğe ihtiyaç duyan bir aile, bu zamlarla yaklaşık 520 lira fazladan harcama yapacak. Bu fiyat artışları, düşük gelirli ailelerin günlük yaşam maliyetlerini ciddi şekilde etkilerken, aynı zamanda ülkenin enflasyon hedeflerine ulaşamaması ekonomik istikrarı tehdit ediyor. 32,1 yıllık enflasyon, reel gelir kaybına neden oluyor ve bu durumun devam etmesi tüketicilerin alım gücünü zayıflatabilir. Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikası kredi maliyetlerini koruyor ama tüketici fiyatlarını bastırmada yeterli olmuyor doğru. Bu dengesizlik uzun vadede hem iç piyasa hem de döviz piyasasında volatilite yaratabilir. Bu durumun devam etmesi hem tüketiciler hem de ekonomi için zorlu bir süreç olmaya devam edebilir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 25 derece hissedilen sıcaklık 26. Nem 77 yüzde, rüzgar saniyede 8 metre. Bu hava bir bardak soğuk ayranla eşleşiyor. Ankara'da ise daha serin hava bekliyoruz. 22 derece, nem 5-6 yüzde. Rüzgar saniyede 5 metre. Bu sıcaklıkta bir yürüyüşe veya parkta zaman geçirmeye uygundur. İzmir'de sıcaklık 31 derece, hissedilen sıcaklık 30 euro. Nem 32 yüzde, rüzgar saniyede 4 metre. Bu hava bir kitap okumaya veya serin bir masada sohbet etmeye uygundur. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. İspanya'nın Fas'la sınır paylaşan Ceuta bölgesine 24 saatte 60 bin göçmenin giriş yaptığı bildirildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %40 arttı. En az 57 kişinin hayatını kaybettiği olay, İspanya'nın Avrupa Birliği'ne göçmen akışını azaltmak amacıyla 2026 yılında başlatılan Atlantik Güvenlik Stratejisi'nin etkinliğini sorgulatıyor. Sınır güvenliği için asker konuşlandırması planlanırken, göçmenlerin büyük kısmı Sahra Çölü kökenli olup, İspanya'nın Afrika'daki toprağına sığınma talepleri artıyor. Bu gelişmeler, Avrupa'nın göç krizini yönetme kapasitesini test ediyor. Göçmenlerin büyük kısmı Sahra Çölü'nden gelmekte ve bu bölgeye bağlı ülkelerin siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı, göçün temel nedenlerinden biri oluyor. Avrupa'nın güvenlik odaklı yaklaşımı, göçün temel sebeplerini ele almadığı için sadece geçici bir çözüm sunuyordu. Bu durum, uluslararası toplumun Afrika'nın kalkınma ve istikrarı için uzun vadeli yatırımlar yapmaya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bu kriz, Avrupa'nın Afrika ile olan ilişkilerini derinden etkileyen bir zerre. Sahra bölgesindeki çatışmalar ve ekonomik zorluklar, göçün sadece bir sonucu değil, aynı zamanda bir tetikleyicisi. Avrupa'nın bu bölgelerdeki istikrarı desteklemek için daha fazla işbirliği yapması gerekiyor. Aksi takdirde göçün sadece sınır duvarları değil, Avrupa'nın kendi iç istikrarı da tehdit edebileceğini unutulmamalı. Şimdilik bu kadarcı.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 24 derece, %100 nem, gökyüzü bir su kovuğuna döner, 25 derece hissedilir. Şemsiye, hava bu gece sizi bekliyor. Ankara soğuk bir rüzgarla nefes alır. 21 derece, 60 bir yüzde nem, gökyüzü sessiz, kışın kalmış bir kent gibi. İzmir'de güneşin son ışıkları 24 dereceye karışır. 4 metrelik bir rüzgar denizi körükler. Akşam yürüyüşü için ideal bir saat. Gecenin karanlığında İstanbul'un nefesi hala nemli 24 dereceyle birlikte uzun bir soluk alır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

0: The coffee's finished. The story stays. İyi geceler. İstanbul'da şu an en yoğun tıkanıklıklar Vatan Caddesi kavşağı ve Çamlıca çıkışı arasındaki 27 dakikalık gecikmeyle dikkat çekiyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ve Galata Köprüsü etrafında 5-6 dakikalık kuyruk oluşuyor. Ankara'da Beştepe ile Mevlana Bulvarı arasındaki 3 dakikalık gecikme dikkat çekiyor. İzmir'de ise 1821 Sokak ve Ali Çetinkaya Bulvarı etrafında 3 dakikalık kuyruk devam ediyor. Ankara ve İzmir'de bazı yollarda bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu artıyor. Tıkanıklıklar gece geç saatlerde hala sürüyor. Gece geç saatlerde devam eden tıkanıklıklar, özellikle İstanbul'da 27 dakikalık gecikmelerin yolcu ve yük taşımacılığındaki etkinliği ciddi şekilde etkiliyor. Ankara ve İzmir'deki bakım çalışmaları sadece anlık gecikmeler değil, uzun vadeli ulaşım politikalarının yetersiz kaldığını da ortaya koyuyor. Yoğunlukların sabah saatlerine kadar sürmesi, işçilerin ve öğrencilerin zaman kaybı açısından önemli bir yük oluşturuyor. Bu durum, şehirlerin ulaşım altyapısındaki eksiklikleri ve planlama hatalarını tekrar gündeme getiriyor. Tıkanıklıkların şehirlerin ulaşım altyapısındaki zayıf noktaları bir kez daha gösterdiğini belirtmek isteriz. Vay. Şimdilik bu kadar cardı.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul'da saat 22.37 itibariyle en yoğun tıkanıklıklar Şehit Nuri Pamir Sokak ile Muallim Naci Caddesi arasında 6 dakika gecikme ile devam ediyor. Ankara'da Beştepe ile Mevlana Bulvarı arasındaki ulaşım 5 dakika gecikme ile zorlanıyordu. İzmir'de 192 sokak ve 118 sokak kesişiminde 9 dakika uzunluğunda kuyruk oluşurken Liman Caddesi ile Umurbey arasındaki yol yapımı nedeniyle trafik alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan ulaşım aksaklıkları, şehirlerin nüfus yoğunluğu ve ulaşım altyapısının yetersizliğinin bir göstergesi. Özellikle İzmir'de yapım nedeniyle yapılan yönlendirme, günlük yaşamın nasıl etkilendiğini gösteriyor. Bu tür projelerin planlanmasında, şehirlerin mevcut altyapısıyla uyumlu ve sürdürülebilir çözümler tercih edilmeli. Trafik aksaklıkları, hem ekonomik kayıplara hem de çevreye zarar verebilecek şekilde uzun süreli olmamalı. Şimdilik bu kadarcaya. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi geceler. İstanbul Trafiği programına hoş geldiniz. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi, Yolu İlya Dereboyu Caddesi arasında 8 dakikalık gecikme yaşanıyor. Yıldız Kavşağı'nda Dolmabahçe ve Süleyman Seba Caddesi'ne bağlanan yollarda 7 dakika beklemek gerekiyor. Ankara'da Binnaz Sokak ile Bülten Caddesi arasında 3 dakikalık tıkanıklık mevcut. İzmir'de Piri Reis Caddesi'nde 5 dakikalık gecikme sürüyor. Tüm şehirlerdeki yol çalışmaları ve alternatif rotaları sizler için detaylı analiz ediyoruz. İstanbul'daki yoğunluk, şehir planlamasındaki zorlukları ve artan nüfus hareketlerini birlikte yansıtan bir göstergedir. Alternatif rotaların etkili kullanımı, hem günlük yaşam kalitesini hem de çevresel etkileri azaltmada kritik bir rol oynuyordu. Bu tür analizler, ulaşım politikalarının gelecekteki yönünü de şekillendirebilir. Şimdilik bu kadar cacı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik.

Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi geceler. Gece, İstanbul'da açık bir gecede 23 derece, hissedilen 24 derece, nem %100. Suyun hissedilmesi 4 mevsimde bir anı. Ankara'da 20 derece, hissedilen 19 derece. Nem %66. Uyku hali, hava gibi hafif. İzmir'de 24 derece, hissedilen 24 derece. Nem %44. Rüzgar denizden gelen bir selam. Şimdilik bu kadar Çağrı. Gece hala İstanbul'da, deniz hala soluyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler. İstanbul'da akşam saatlerinde yoğunluklar artarken, Harem Sahil Yolu Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişiminde yaklaşık 6 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 5 dakikalık tıkanıklık devam ederken, Ankara'da 77 Caddesi ve Mustafa Asım Köksal Caddesi etrafında yapılan yol çalışmaları nedeniyle hafif gecikmeler meydana geliyor. İzmir'de ise Liman Caddesi ve Piri Reis Caddesi boyunca devam eden yol yapım çalışmaları trafik akışını etkiliyor. Alternatif rotalar için karayolları haritası takip edilmesi öneriliyor. Trafiğin yoğun olduğu alanlarda özellikle akaryakıt tüketim ve sera gazı emisyonlarının artması gibi çevresel etkiler dikkat çekiyor. Uzun vadeli çözümler açısından metro, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma sistemlerine daha fazla yatırım yapılması, kentsel alanların planlanması ve alternatif ulaşım yollarının geliştirilmesi kritik önem taşıyor. Aynı zamanda araç sahiplerinin akıllı navigasyon uygulamaları kullanarak rotalarını optimize etmeleri bireysel düzeyde de etkili olabilir. Şimdilik bu kadarcı. Trafik durumu ve çevresel etkiler konusunda eleştirel bir gözle takip edeceğiz. Birazdan müzikle devam ediyoruz onunla.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 1 Ağustos 2026'da TV yorumcusu Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Bu gelişim, medya özgürlüğü ve yorumcunun ifade özgürlüğü sınırlarının tartışılması açısından önemlidir. Küçük, son 2 aydır sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tutuklama, medya sektöründe etik standartlar ve yasal sorumluluklar konusunda yeni bir örnektir. Vatandaşın medya ile ilişkisi ve güvenini etkileyebilecek bu durum, özellikle kamuoyunun bilgilendirilmesi sürecinde kritik bir rol oynayabilir. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem, Dedetaş dahil 4 kişi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Dedetaş ve 3 diğer kişi, görevleri sırasında yapılan idari ihlallerle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Bu gelişme, yerel yönetimlerin yasal sınırlarını aşmaları ve kamuoyuna yönelik sorumlulukların artırılması konusunda yeni bir örnektir. Vatandaşın belediye başkanlarının etik ve yasal davranışlarına dair güvenini etkileyebilecek bu durum, yerel yönetimlerin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini tartışmaya zemin hazırlar. Bu tutuklamalar, yerel yönetimlerdeki etik standartların ve kamuoyuna karşı sorumlulukların artması yönünde bir zorunluluk oluşturuyor. Ancak, idari ihlallerin hukuki süreçlerle nasıl değerlendirileceği, adaletin dengesini koruyup korumayacağı açısından kritik önem taşıyor. Belediye başkanlarının görevlerini yerine getirirken, yasal sınırların ötesine geçmemeleri, hem halkın çıkarları hem de kurumların şeffaflığını korumada temel bir prensiptir. Bu tür gelişmeler, yerel yönetimlerin hukukun üstünlüğüne saygısını ve kamu hizmetinin kalitesini artırmaya yönelik bir çağrı da olabilir. Bu tür gelişmeler, hem medya hem de yerel yönetimlerde etik ve yasal sınırların netleştirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu tür gelişmeler bir kez daha hatırlatıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Hekimsuyu Caddesi'nden Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 8.1 kilometrelik kuyrukla 13 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Esat Caddesi'nden Bülten Caddesi'ne geçişte 4 dakika gecikme varken İzmir'de Doğuş Caddesi'nde 1 dakikalık tıkanıklık devam ediyor. Yolların bir kısmı onarım nedeniyle daralırken sürücülerin alternatif rotaları tercih etmesi öneriliyor. İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki yoğun tıkanıklıklar, kentsel planlama ve ulaşım altyapısının sürdürülebilirliği açısından ciddi bir sorun. Şehirlerin büyümesiyle birlikte mevcut yolların yetersiz kalması, alternatif ulaşım seçeneklerine yatırım eksikliği ve yoğun işlek saatlerdeki araç yoğunluğu sorunu derinleştiriyor. Bu tür durumlar hem ekonomik verimliliği hem de çevresel sürdürülebilirliği olumsuz etkileyebiliyor. Uzun vadeli çözümler için hem ulaşım altyapısının modernizasyonu hem de kamuya açık ulaşım sistemlerine geçiş stratejilerinin geliştirilmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar Cahil'a. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil. Haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Galatasaray Üniversitesi, yolu ile Dereboyu Caddesi kesişiminde 6 dakikalık gecikmeye neden oldu. Refik Saydam Caddesi ve Barbaros Caddesi boyunca 5-4 dakikalık beklemeler yaşanırken, Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi ve İzmir'de Ali Fuat Cebesoy'da trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Roadwork ve bakım çalışmaları, Ankara'nın Söylev Sokak ve İzmir'in Piri Reis Caddesi gibi alanlarda alternatif rotaları etkiliyor. Trafik yoğunlukları sadece anlık gecikmeleri değil, günlük yaşam kalitesini ve ekonomik verimliliği de etkileyen bir sorun. Roadwork dönemlerinde alternatif rotaların etkili olması, şehirlerin ulaşım planlamasındaki esnekliği ve anlık müdahale kapasitesini gösteriyor. Ancak bu tür yoğunlukların, özellikle iş gücü hareketliliği ve çevresel etkiler açısından uzun vadeli çözümlere ihtiyaç duyduğunu da hatırlatıyor. Trafik yoğunlukları, günlük yaşamın küçük detaylarından büyük sistemlere kadar uzanan bir dengenin bozulmasına işaret ediyor. Alternatif rotaların etkili olması, planlama ve anlık karar verme yeteneğinin birlikte çalıştığını gösteriyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler. Bugün hava bir serenin başlangıcı gibi hissediliyor. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 22 derece sıcaklıkta, hava neredeyse tamamen nemli. Aşağı yukarı 23 derece hissediliyor. Rüzgar saniyede 6 metre hızla esiyor, bu yüzden şemsiye taşıyın. Ankara'da havanın bir başka hali. 18 derece, nemde %66. Rüzgar çok sakin, saniyede 3 metre. Bu sıcaklıkta dışarıda uzun süre kalabilirsiniz ama hala soğuk hissedilebilir. İzmir'de ise hava daha dengeli. 21 derece, nem %60. Rüzgar hafif, saniyede 2 metre. Bu gece, bu hava koşullarında açık bir yerde bir kitap okumak için ideal. Bu gece, havanın sunduğu bu dengeli hava koşullarında kendinize bir dakika ayırın var. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da Albay Faik Sözdener Caddesi'nin Misbah Muhayyeş Sokakı'na dönüşünde 5 dakika gecikme yaşanıyor. Arnavutköy Bebek Caddesi ve Beyazgül Caddesi arasında 2 dakikalık tıkanıklık var. Alternatif olarak Maltepe Kışla Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı'nda inşaat nedeniyle yavaşlama yaşanıyor. Ankara'da Tunalı, Hilmi Caddesi ile John F. Kennedy Caddesi arasında 5 dakikalık gecikme devam ediyor. İzmir'de Liman Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nde inşaat nedeniyle ulaşım aksaması yaşanıyor. Gecikmeler ve inşaat nedeniyle yaşanan aksamalar, İstanbul'un yoğun ulaşım altyapısının zorluklarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte ulaşımın kalitesini artırmak için alternatif yolların planlanması ve halka açık veri paylaşımının önemi artıyor. Ankara ve İzmir'de benzer sorunlar yaşanması, büyük şehirlerde ortak bir yapısal zorluğun olduğunu gösteriyor. Bu tür aksamalar hem günlük yaşamı etkiliyor hem de şehirlerin sürdürülebilirliği açısından ciddi riskler taşıyor. Ulaşım yönetimi ve kentsel planlama konularında uzun vadeli stratejilere ihtiyaç duyuluyor. Şimdilik bu kadar Raja. Konuyu detaylı olarak değerlendireceğiz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.